ngiling-ngiling karo kowe nduk. Sinten, Mbak? Aiku putune Mbahe Deni. Uga garwa kinasine Mas Percil.